da nabin Şev rojim yek bi yek çun Evalê min wek sterkin Esmanın ıskir dikem Berberiş yersi xof

0: Ja, keke Mehmet Slavi hoş mara şandiye mejin serseri serçava.
1: Ez Mehmet Can Zeybina Rengin Rotasız kaptan Ezriz Slavi hoş Mehmet Arman. T tipi Şırnak T tipi

Bu gula Şeyhan İbrahim Küçük Yebran İbrahim Kulye de Şeyhan İbrahim Veladi Halibe de ve Küçe ve Derman İbrahim Hayya dünya koşa ve keder Umar Kame Hamyan İbrahim Veladi Halibe

Lulu, afo Allah'ı da bitez, ne bile Tayber? De şu ha, kalem mi vat se? Çı hırabiye mi gına şumari? Ya hayo ez veş bi ya, mişuma ber ve ver o ardına ver, ber ve ver o ardına ver. Uzur mizi, rüye muradıdır şi. Ama biz onu ekahe komi bahar kvarindi, komi okyanusti. La zir şuma sebin, zir şuma merdim kişin. Zül şuma kiyon şun ra Pezron şuma velat şun ra Velat neven yun ra Zül şuma

mi mamur çava Bakın ya dediler işaret edesler Kusuma dedi dersim acelin Cuma dersim acorin Nedi şehirleri bize vererek kamrın üstünü yeke kurmanca yeke acemme yeke Ezabı sorası bir açımın üzem yanda acıydı Türkiye mi diye ke Ben zirabı çabı kirli biz mi teyli çapır Direyce porke jene kandile Gerdan der acı da kondere yanda bir çartil ya Bilin misal aşka faizi bir vermir Atarı teyder bazı bir adı Fırıkemin eve seyhavi dina varış gül ya Mesel Kuda Tavan dedi kim Rami Sani Gilde ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet İbni Terzi'yle hakimi. Şemli edi Arabi Haluk'a dedi gerdene hep hep gebel buhara le kerem kim geli hava lokun o çıkavurin. Mesil ve teriz ve teriz bağır rakot yap şemen akhi Haluk'a mekin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle Sırası bir Rabbine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasım ette yekimine Aziz şümini cem yan gazi yed acem emidiye kapın zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün z

0: rojeke te li wir bi roja dinê te ne li wirî. Belkî tu çûyî ku te em bêjin herî ser kursiyê muxtariyê Xwedê Teala emanetî xistin. Û te herî hesabê Xwedê Teala bidî. Ji bo van tişta ke qet'îyen caiz nîne ku meriv hevdû biêşîne. Rêya wê heye, duwê rêyê de bimeşe. Mane hûn ji xwe bijartinek heye. Yani seçimek heye, bijartinek heye. Usulü ve çine mesela ve sunduk edeyinin ve her an gündi ve her an raya kwa bavecin ev raşkir edir ket ev yani. Yani mana kut her ija ve filan kas o na gerek tu be uveri bidimin. O tu ye mesela edini her an tehdit ke be gerek tu dana ini işgal bermin. Ez hebim tu çava datini falan van dışta aybin. Ji gayri günahti aybin ji. Fakat muhabin velatime van dışta pırçe edibin. Hatta hevdu dikujin, le hevdu dixin, evana tev haramin, zulmin, gunehkarine, o hesab evana jî girane, o ve yani evane ku ser vî qasî hevdu deşînin, ve tamamen ve herin huzura xuda azze ve cel. Yani ve tev herin huzura xuda, o valla kes ki, yani ku be ez ebe ve be evya ez haqlime, ez ne haqim jî tune, tev haqsızın. Hatta zanibe ku fitne te de hebra bikşi. Bira qat nekevi. Zanı be koyu fitne dere ve tarafı karşı ve zulmü bke ve haksızı bke ve tamsariye bke ve tişine ne baş bke ve bi hayrana lazım ama bıraş taraf. Eviyat edin ne vak halife İslamiye.
1: Ben.
0: Ana dedi halifetiye İslami e layık. Lavra avya İslami idaretke. Müslümana idaretke. Devleta İslami idaretke. Hakku hukuk idaretke. E layık gerek her avur. Müslüman ci ve kubidin pişta e layık.
1: Ben.
0: E ku ne layık be ve yubidin Ali. Hatta e ne layık derke ve pera harbe bke. Evana di İslam'ı da hene. Veya tiştiki mühime evci laura evci girdayı bu ahireti ve ne mesela dünya teneye. İcaj bu fikasi mesela vaka muhtari ki tiştiki bekir. Şu kesin zana ya tehey ya tu tüneyi. Jibuna tiştiki uha bücük. Mera rabi birayı khu, akrabayı khu, pismamı khu, gundiye khu, mahalliye khu. Devam be işini gotuna jvan beji evya qabhatak mezun alba khuda azze ve cil. Khuda metafajı muhafaza bke o tamamı birayı meji. Açık evlatiye megişe jvan fitne ve hakkıda ta'ala metava parize muhafızı.
1: Amin. Kudu jvan razıb seyda emin. Lisa mevane keme heyibim sada ve. Xua emine jisir telim edgarı. Xua emine mum khiratın.
2: Sağbine kudu jvan razıbi.
1: Ezmain. Cümetava inşallah. Kerem kenem luye gühdar etkin.
2: Un başın inşallah seyda emin.
1: Hamdış kudere şükür. Bilahum baş bin.
2: Atele deşkir seyda.
0: Estağfirullah. Kudu jvan razıbi.
1: Kerem ki.
2: Sorna kama eskazım seyda pırtkım.
0: Bele.
1: Bele.
2: Seyda, eke çamil, yani neviştek li mala xoare bitya.
1: Bele.
2: Vece dhuyenin çi lid mezdeyni xalq li bina aci mai.
1: Bele.
2: Çi dhuyen, em çava dhuyen, em he jina avitya.
1: Yani sihri.
2: He?
1: Ev nevişta, nevişta sihriye.
2: Ya sihriye, yana başiye.
1: Bele.
2: Ve ki huzura yenina seyda, emzanem çibikin, em çava çekin.
1: Bele.
2: Ve ki az hivitkim kutu çekin ve beji ka çarek eki.
1: İnşallah meci seyda yekwa bipirsin.
2: Bila kurin.
1: Khadayi ta'ala deri ki khiril ve veke emaneti khadeyim. En
2: hizyat ajvetkin.
1: Dejla razi. Ser sen ser çavni, şimina khiru khashiyle. Seyda emin, car ki mevane kime yaj mevane kime edin jigarri ya.
0: Bele.
1: Bahsan nevişti.
0: Bele.
1: Go meşavutan diye,
0: Bele.
1: Go bey meşavutan dine. İcra huameci de be disa menevişt ki ditiye, de be emet çıbıkın.
0: Bele. Yani, Xuda Azze ve Celle, ji şerre insani ne baş metava parize muhafaza evke. Yani insani kuvan dıştacı çeydikin, kahve çağa hesab edin Xuda, kaç mavi dıştıydikin, çıma yani ne başıya jhevrat huazen, hatta qancı hebe çıma mervi kharabiya jhevrat huazen. Merfim nake brasti ev jî weke vê suala berî hat kirin muxtariyê ku dixwazin tê kevin hinek mesela de hevdû nakşînin yanî ji hevdû mesela hesûdiyê dikin çavnebariyê dikin wer tê fêhm kirin yanî îca haletê wiha de mesela bira têxe nav avê wê nivişti eger ku yanî heqeten jî awî îşî be bira têxe nav avê heta ku biperte Hatta ku ev nivisa ve jê her îdî neyê xwendin wî şeklî ji hev bela bibe û pêre jî mesela bira sûretê îhlas felaq

0: Da qîble bira tişkijin têxin pişta serê te bira se wecihê te jî têkeve qîble. Hoş xwara bike. Dirêj kiriye heta ku tu mesela xeber didî hema xwarla meşa xwar bike. Yani Xwedê Teala inşallah ya qebul bike.
1: İnşallah. Dejo razı bir seyda imdi sa mevaneke med xatê deyip müsaada ve. Xwa Medine ji agril medikarı. Xwa Medine umu khayratın.
2: Ustaz, hoş bulduk. Seyda, selamu aleyküm.
1: Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Seyda ezen ka sürek sabacıya ka suakın camın duga etmişsi saveri mübreyha yani geri hala doğum ki abime duga etmişsi sal seri niyeti mıkhar mıkhar mehet kay uji ne git yani yir uji afak mıkhar ne git seram ezmeni da
1: bel
2: anka jisti sal serder bas bir anka camın yaşlı yer yani şey spen sali anka derece ki ezni kanım kazabı dirim duru bir bile mesela teknik yaşlı dayanmak ki Deci anca ben perişli saçtığına bırak kefareti. Bir de deci ezgüya çapkım yani. Ama siz hala deyin keti istiyemin. Kadirlemin rahat mı ne yazdık hanım Ruji Begrim yani serhevdi.
1: Böyle. İnşallah.
2: Ha, sebebi ekspürsek daha güzel su akım seviye kadar.
1: Böyle Keremkin.
2: Ha, seyden mesela diye hocam Roja Cuma mesela mecdikin. Mesela Cuma dokuna hılası ki. Ezele mecdikim camı diyecek ki ne? Roja Cuma'yı mele Hasan bir Cuma'yı hılasın baş emin malda mecanı gözükün. Ez dedim bir şekil satın ne? Gerek mele fizyayı koyar Cuma'yı ben mele meşkına hılasın meşkına hemen meşkın bir şekil meşkın.
1: İnşallah meşkı seyda yıkı öpürsün.
2: Tam seyda isim de size kardeşler
1: azim. Emaneti kadar ve minnaf gayrı hoşçayla. Seyda yemin pırsa meyvana meya avul dibe camın sisal beri bırakimin ani dünyayı veldandi.
0: Bale.
1: Uj berwe roji negirti dwe mahram esanit.
0: Bale.
1: Jadwe si sal ser çuye anan kar roji ji bigre eme çi bikin.
0: Bale. Yani ji waqta ku nikar roji ser bigre o kefaret tekrar nabe. Ama waqta ku em bejin kar bu ne girtiye asal ke ne or wat warxiyat ke
1: ali salak. Em sal ke. Go si sal ser der bas.
0: Si sal beri. Ser der bas. Awe mesela bejin kefareti xwe si sal qatba veseri. Yani si qati bavesir. Mesela jibona her roj ki mudda genime ve si jibavesir ve si uyak mud. Jibona her roj ki si uyak mud. Her mudda ki 600 gram genim bagir ve li sihiha idi dibuka çent kilo ve ija viyaj idi sa li sihiha a mehke ve leha idi çent kilo derket idi dibe tonek idi dibe çıqasi ve uya mesela idi bide fakir. Yani bu şekli ve kefareti ve bidin. O ji isalpe ve kefaret le nake ve çima idi ji taqat keti. Ji taqat keti ji isalpe ve kefaret nade. Le bele kefareti ve e salb salb de. E mesela e sala rojya nukte ve ya ji kunkar be bigre ve ya fidya xo bide roji nakir. A ve sala ji ve ji buna si roji ve vi si roja si qat. Le sihiha. O her ji bu roja ke 600 gram genim. حساب بکه ایدی وی گنمی تو کاره گنم جیب ده فقیره و کاره یعنی لگوری مذهب حنیفی پرجی کاره بده فقیره
1: بله
0: بوی شکلی یعنی کاره کفارته و ما گرک بدن یعنی تو فیده گره بدن که کاره بن ما پر فقیر بن نکار بن بدش خو خود زانه
1: بله خود جوار عزیب سیدای من پر سامه وانا میادیم جی او بو گو امپیرک روزا اینه جام دبی حیا خطبه بلاف نه به امر نمیجا نیرو ناکن گلو تشکی وره هی تون
0: اوی تشتا نش بو جنایه تشکی وره هی یعنی دبی انسان اکی عزری وی هبه و جبنا وی عزران نکاره هر جامیه دبی برا بسکن حتا کو جامی بلاو چما دبی کو او عزر رابه
1: جبو زلامای
0: جبو زلامای جبو میرای نش بو جنایه ای که مثلا حتی زلام جی ای که زانه به عزری وی قطعی رانه به او جی نحو جی بسکنه او جی همین چوال مجا یعنی آزانا نیو رو خواهد خوندن او جی کارش خور مجا خواهی نیو رو بکنه لورا امیدا وی که وی عزرا را بتنه چون که او عزرا نابه ای جنا جی شخور مجلس مجا جمعه سر و نفرزه او جی یعنی کارن به آزانه را شخور مال مجا خواهی نیو رو بکنه نه مجبوره ایجا او دور ده هن که لحف کتن چه بی یعنی تشکی وار بیست
1: یه
0: تشکی بیست یه او دبه قیی جمعه را جوه نا جبو وان نوسته جبو میرا تنه میره کو احتمالا وی عزرا را به هی
1: بله
0: جبو وی قاسی
1: خود جوار عزیم سیده ام دیسا میوانه کمه دخط تیده خوا امینه جه باتمان المدگر خوا امینه ام خیراتن
3: خیر سلامت خودش تغازی و سلام علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت

0: ya metika kuruk ya ji xaltika kuruk ya ji egin tekiya genava wan de karbi çeke jinek diçe bi dayika keçkere xaber dedi awl eger çabl awl rawşet pırsa heke kesegil berke çeke tunebe u bersiva diya keçke ereni be Projek jibo xwastine fermî de diyar kirin.
1: Bele vraste usa ya. Şixo de çanda me de dotma mu pismam iş gelekene de. Pismam me de de veri ya de. Her vakit iş jibo ve ke derin.
0: Bele bele de çanda me de hayi. Heke dotmam ber keçke be. Şixo tu kesek ne kari ve keçke bu xoazı.
1: Baş ber ve ke ji peşi de çin sadık. Niye ki go usa. Yani peyvavi derbaz de be. Rusipi eki aşire ker vakit in goye ki gundaki. Derin peşi sadık. De bejim kore ya vaj merave kir ya anna. Gava go awre vedbe aw malbat u khurt digrim beri xodi chin mala qizi amina beri bsitrane bidene dawi awe de amedise sohbet aqwa berdawam bikin erdem pancar ve beje aylo dilo de dawi deji rawshan chelikard beje lali khan

0: Amiro jatin dawiya waqtiye bername xwe ez pêşkeşvana we Nesrin Kara Yılan
1: Nesibe Kurşun evar baş.
0: U der hunere me teknik ufuktan ak güneş eme bername xwe bi stran Seyid Khan Sevinç Şevka Barani binin dawiye evar baş.

0: Beşdarî merasimna vekirina mizgefta Selim ki jinû ve hate vekirin. Lüderi haber da bahsa CHP u tevleheviya CHP'ye kir. Meseleya Türkiye ve terör ve müşareda jî gotine nüvi mesajı nüvi bun çi bun eme lebinerim. Kupaya cihani ya FIFA'yı despekir heyecaneke mezin hakikaten çarsal careke. Meksika'yı peşbika avul maç avul hate kirin. Bi uha embejin şahiyeke Hoşebul Meksika'ya vcarasısıya ku deli darxistin Türkiye tima Türkiye ji tabi bir guman heviya me ve heyecana me ye di çardi Haziran'ı da maça koya avul bike tamaşı var neşa. Peki Ravşa Davi çiye di kupa edame şuara bejin. Operasyon ek hatekirin liser goşte mirişkan jiber ku millet de mağdur kirin ev lepersin ev operasyon çe bu di çarçova ve operasyonu da gelek kez hatim bin çarpkirin gelek şirket şiş bu van şirket anji kayyum hate tayinkirin peki çiye ev mesele çava dhapinin milletime geleme mi jara bejin LGS imtihana liseyan derbast buna liseyan sibe heyecan hakikaten gerek bir kere can o heyecanın milyon ekez yedetir pandekarin ve bir kere ve imtihani emin şeva daviye embejin ve çava hareket bitin bir sporçu embejin emi li binerin. Yen kun halber televizyonu kone u liber radyoyu goyin vel mene keremkin endesbik. Peşemi li Rojava siyaset ebinerin Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan Jibur Ravşa CHP got bu ye veki kulu başşar. Dın avukada şer dikim. Erdoğan got em Jibur Ravşa muhalefet asereke ya velati hua xemgin dibin. Li Edirne'ye bu beştari merasma vekirna mizgefta Selimiye bu lüederi haberde ahı bir Erdoğan. Rojava uyda bevajuya Türkiye be terörjiye bu serokumar Erdoğan got emi terörü Jibur Rojava velati hua bitemami Derh.
1: Bu ülkenin ana muhalefeti adına
2: Emcubu Ravşa Partiya Muhalefeta Sereke Xemgi'nin Gelim edev jikari xaberdaye uveki filmin aksiyonu her rojlu CHP'ye temaş edike. Düdübeji qeyne partiyeke siyasiye kulubeke şerre. Herkes hevdede zirar ebide yedin. Hemul peyde afikanın. Diserde henkez ederdi kevin hafa gel ucbu mekamin xeb bahsa serhildan edikin.
3: Serokomar Recep Tayyip Erdoğan li ser nikaşên di CHP-yê daxivî got divê siyaset û anarşî neyin bahev. Em nahêlin zirarê bidin hizûra milletê me.
1: Hırsları boylarını aşan
2: divê em jiwan kesên ku bi hêrsê hereket dikin bipirsin. Gelo xêre hûn parlamenterên an milîtanin. Gelo anarşî kengê bûye siyaseta muhalefetê, tevlihevkirina kolanan kengê bûye siyaset, mamerîv bi vî awayî xwedî li heqê xwe digere, bila tu kes li qusûrê nenêre, çawa dibe bila bibe. Em wek aq partiyê nahêlin zirarê bidin huzûr û aramiya gelê me yê ezîz.
3: Erdoğan got, dünya piştî şerê duyem ê cîhanê cara ewil ji pêvajoyeke wisa kritîk derbas dibe. Erdoğan, balkişan ser tevlihevîya li dora Türkiye'ye.
1: Yeni tezgahlar kurulduğunu
2: Emdibinin kul rojlatı bihra sıbbi de kudolabe nutengarandın. Em hevdidin kuvvet iktidar u ittifaka cumhur Türkiye'ye ji agreli dora ve bi parizin. De hemen deme de em hevdidin ku siyaseta khoya gizmet u berhemanji bi dominin.
3: Serokomar Erdoğan derbare Türkiye be terör deji hin peyamdan. Got eme khabatin khoz ede bikin.
1: Bizimizde ise ülkemizin
2: Di pêvajoya Türkiye bê terörde jî em hew didin welatê xwe ji belaya terorê ya pêncî salan xelas bikin. Em dixwazin pêşî siya terorê ya li ser welatê xwe duvre jiya li ser herêmê rakin. Me ji bo vê hedefê heta niha gelek tişkirin. Em ê înşale xebatên xwe zêde bikin. Em ji bo huzûr û aramiya 86 milyon welatiyên xwe dixebitin.
1: Yolun huzuru ve güvenliği.
0: Bir muhalefet hem devam ikin CHP, MK'ya CHP İrocivi ya bir serokatya, seroke geçti ye CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Ünvanın cigiren seroke komeyken Ali Mahir Başarır, o Gökhan Günaydın, Jimalpera Fermiyka meclis hatın rakirin, vekidin mijara ihraşkirin eji, disa Drojeva civin edab.
2: Bi serokatya Kemal Kılıçdaroğlu, Lijneya Reveberya Navendiya CHP civiya, Di civîna lijneya Rêveberiya Navendiya CHP de navên Alî Mahîr Başarir û Gökhan Günaydın jî di lîsteya îxraçê.

çıkadeni kodu dimi vasuara avsuare peşi tücbe bina ashadi lavi khelita

navi ava Kur'an pevi fethan vaya Suvari ke taç ka suara kare paçe ki bir saha cezme dira daya Hukumu kolose ke vece şugle ayrane dene Xob diye vayel ser çam vaya Kurde leli bele vaze şıka dene Xod edme meşu tem pelavi suare elci ka suara Kuvala meşavi tecbe meşavi